0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Gümüş

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
5: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz

0: Kasa güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge ülkelerinin iradesi olmadan kalıcı çözüm olmayacağını vurguladı. Pakistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yineleyerek ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi amaçladı. Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Beker, mevcut yapının ülkeye yarar sağlamayacağını belirterek bağımsız milletvekili olarak mücadeleye devam edecek. Ankara polisi 7-8 Temmuz NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini artırarak Turkuaz Operasyonu kapsamında sosyal medyada silah paylaşan ve suç kaydı bulunan 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Üsküdar'da park halindeki otomobilde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri müdahale etti, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. AFAD, konutu teslim edilmemiş veya barınma ihtiyacı devam eden vatandaşlar için konteyner desteğini sürdürüyor. Tahliye sürecinde nüfusu azalan konteyner kentler, kapasitesi uygun merkezlerde toparlanarak hizmet verilmeye devam ediliyor.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Serhol Buyrasi'den haber beklerken menajerler Dusan Vlahovic'i önerdi. Yönetim, maaş ve imza parası taleplerini inceleyip transferi değerlendirecek. Chelsea, Granit Xhaka transferi için Sunderland ile görüştü ancak Sunderland oyuncuyu satmayacağını net şekilde belirtti. Chelsea, iki kulüp ilişkilerini koruyarak ısrarcı olmadı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mbappe, 70. dakikada penaltı golüyle skoru belirledi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6346 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olurken Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
8: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak
6: Hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aşkım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
3: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
4: Sorma Ayşe.
3: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
4: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
5: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
6: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel istikbal.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri NATO zirvesi öncesi silahlı suçlarla mücadele kapsamında turkuaz operasyonu düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı, suç unsurlarına el koydu. Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Beker, mevcut yapının ülkeye yararı olmadığını belirterek bağımsız milletvekili olarak mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Bozdoğan ilçesinde kaybolan Dudu U, 11 saat süren arama sonrası ormanlık alanda sağ bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri arama yaptı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Kocaeli Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde arızalanan otomobile tır çarptı. Kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken anne, baba ve bir çocuk yaralandı. Tır sürücüsü jandarma tarafından ifadesi alındı. Çorlu'da polis trafik denetimi sırasında motosiklet sürücüsü akrobatik hareket yapınca durduruldu. Sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve motosiklete 60 gün el konuldu, motosiklet trafikten men edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe, Serhol Buyrasi'den haber beklerken menajerler Dusan Vlahovic'i önerdi. Yönetim, maaş ve imza parası taleplerini inceleyip transferi değerlendirecek. Chelsea, Granit Xhaka transferi için Sunderland ile görüştü ancak Sunderland oyuncuyu satmayacağını net şekilde belirtti. Chelsea, iki kulüp ilişkilerini koruyarak ısrarcı olmadı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mbappe, 70. dakikada penaltı golüyle skoru belirledi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu. Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6.346 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans. Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olurken Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215 0530 036 8215 Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bebeğim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Yalnızlık Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim?

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Birimleri, NATO zirvesi öncesi silahlı suçlarla mücadele için Operasyon Turkuaz düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı, suç unsurlarına el koydu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD'nin 250. kuruluş yılı anısına kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatıldı. Uygulama sosyal medyada tartışma yaratırken resmi açıklamaların yetersizliği eleştirileri artırdı. Bozdoğan ilçesinde kaybolan Dudu U, 11 saat süren arama sonrası ormanlık alanda sağ bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri arama yaptı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Ankara Valiliği, Türk Yıldızları ekibinin NATO zirvesi kapsamında 5 Temmuz'da son prova, 6 Temmuz'da gösteri uçuşu yapacağını açıkladı. Uçuşlar 15-15, 15-30 arasında gerçekleşecek, vatandaşlar tedirgin olmamalı. Çorlu'da polis trafik denetimi sırasında akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine ve motosiklete 60 gün süreyle el konuldu, motosiklet trafikten men edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Diego Carlos'un sağlık kontrollerini tamamlayıp Avusturya kampına katılacağını açıkladı. Teknik direktör Kartal, kiralık süreci ve tutanak tutturduklarını belirtti. Kylian Mbappe, Paraguay maçında penaltı golüyle Fransa'yı çeyrek finale taşıdı. Maç sonunda rakibinin elini görmezden gelip tepki gösterdi, sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor, Danimarka ekibi Midiş Tabibiland'dan Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Transfer bonservis rekoru kıracak ve önemli performans bekleniyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6346 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olurken Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856, 0535 648 1856. Mert Yapı, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
9: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba?
5: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5 102.5.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam

çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Birimleri, NATO zirvesi öncesi silahlı suçlarla mücadele kapsamında Operasyon Turkuaz düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı, suç unsurlarına el koydu. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sürecinde okul bilgilerine kolay erişim için 10 Temmuz'da Rota Marif dijital platformunu hayata geçiriyor. Platform, okul bilgilerini sade ve detaylı sunarak tercih yapmayı kolaylaştırıyor. Pendik'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatan sürücüler, trafiği tehlikeye düşürüp sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edildi. Polis, 6 sürücüye toplam 289.986 lira ceza kesti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum Türkbükü'ndeki halk plajı ücretsiz giriş sunarken lahmacun fiyatı 125 TL olarak dikkat çekiyor. Otopark 120 TL, duş ve tuvalet ücretsiz, şezlongsa 400 TL ücretle hizmet veriyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kırsal Karaağaç Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını ormana sıçrayarak büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Diego Carlos'un sağlık kontrollerini tamamlayıp Avusturya kampına katılacağını açıkladı. Teknik direktör Kartal, kiralık süreci ve tutanak tutturduklarını belirtti. Kylian Mbappe, Paraguay maçında penaltı golüyle Fransa'yı çeyrek finale taşıdı. Maç sonunda rakibinin elini görmezden gelip tepki gösterdi, sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor, Danimarka ekibi Midiş Tabibi Land'dan Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Transfer bonservis rekoru kıracak ve önemli performans bekleniyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6.346 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç tüm bölgede yerel sağanaklar etkili olurken Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da yarın hava parçalı güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da yarın hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da yarın aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleri

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz

0: çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Birimleri, NATO zirvesi öncesi Operasyon Turkuaz kapsamında silahlı suçlarla mücadele ederek 46 şüpheliyi gözaltına aldı, suç unsurlarına el koydu. ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bir F-35 savaş uçağı, National Mall alanında havada asılı kalarak kendi etrafında daireler çizdi. Uçağın motorları, rezervuar suyunda haleler oluşturdu, resmi açıklama yapılmadı. Bursa'da alkol denetimi yapan polisler, şüpheli elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Yasal sınırın 11 kat üzerinde alkollü olan sürücüye 50 bin lira ceza kesildi. Sürücü karakola götürüldü. Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın NATO zirvesi kapsamında 5-6 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapacağı 15 dakikalık prova ve gösteri uçuşları nedeniyle ses uyarısı yaptı, vatandaşları tedirgin olmamaları için bilgilendirdi. Pendik'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilip toplam 289.986 lira ceza aldı. Konvoy, trafik akışını kısmen engelledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe yeni sezon öncesi maaş dengesini korumak için N'Golo Kanté ile görüşme yapacak. Yönetim 11 milyon euro kazancı nedeniyle indirim talep edecek. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan da 3 yıllık sözleşme imzalayarak transferi tamamladı. Salih yıllık 2,5 milyon euro kazanacak ve Slovakya kampına katılacak. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mbappe 70. dakikada penaltı golüyle skoru belirledi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6346 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç tüm bölgede yerel sağanaklar etkili olurken Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun yarın parçalı güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu yarın orta şiddetli yağmurla birlikte en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Amasya yarın aralıklı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38 0532 394 66 38 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
8: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
5: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz. Hayat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

ateşim ağrım, yandıkça yanar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri, pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 5 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: hadi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bekledim, bekledim, gelmedin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: ben.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Ali Kale Turistik Tesisleri pazar günü saat 18.00 itibariyle akşam hizmetine başlıyor. Ailenin ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
3: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
5: Radyo Moda.

Meyhaneci, hor görme bu halimi. Tüm duygularım samimi. Bak ne yalnızdır insanlar, ne dokuz tanedir canlar. Beni ancak yürekten seven, gerçekten dinleyen anlar. Ah ah, anlamadı ki zaten niceler. Neyse, gitme bak, site geldi.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya